0: Alo, alo, bana sarası. Tay zıkoyna kucilleyip tıkırmı kararlı. Aydırıyan Allah.
1: Ata ata inan gavrada sıvziya.
0: Kalas, kalas, kalas. Bana sarası. Kalas, gınıfı, gınıfı atıray. Ta'u idilleni. Eba sahu atıray, tovasa kısır edellu.
1: Odşaka, odşaka şifan gıbır. Odşaka.